Sensizim şirkenim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt.